0: Güzel abi.
1: Alo. Muhammed sana ben adını ol. Sağ kumca Musa ben de adını ol. Yürüm bakalım. Adını ol. Adını ol.
0: What was that?